sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

0: aşktır bizi mutlu eden.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: İlaç gibi radyo.

Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle.

tanır beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime, döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin, sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Sait Can, Avcı Gümrük'te çalışıyorum. Kral FM dinlerken Kezban'ın anonsuna denk geldim. Otobüse geldim, şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür eder. Sıradaki şarkıyı eşim Ceren'e armağan ediyorum. Seni seviyorum canım eşim Ceren.
2: Merhaba, ben Nagihan Uzunçakmak. Hemşireyim. Nöbet çıkışı evime giderken Kral FM'de anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Ordu'da sanayide çalışan kardeşim Dursun Uzunçakmak'a armağan ediyorum. Ve tüm ordulara selam olsun.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Alemin Kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 11 Temmuz 2026 Cumartesi 09.05 Türkiye saatleri ve 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun tercihi her daim Kral FM olan bütün güzel dostlara selamlar olsun. Geçen pazardan bugüne kadar bir hafta ayrıldığın ardına yine huzurlardayız şükür kavuşturana. Efendim şu an tabii gerek işlerinde gerekse tabii ki evlerinde kahvaltı sofralarında dostlarıyla hasbihal halinde nerede olursa olsun bizleri sofralarına, bizleri kulaklarına, bizleri en önemlisi yıllardır olduğu gibi gönüllerine misafir eden tüm güzel dostların emrine amade olacağız 12'ye kadar. Melih'in sevgi çemberi başladı. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız, ayrıca yine Instagram kullanan kralcılarımız arzu ederlerse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına isteklerini, mesajlarını yazmaya başlayabilirler. Diyorum ki zaten mesajlar maşallah gelmeye başladı. Efendim tekrardan günaydın, hayırlı sabahlar. 12'ye kadar birlikteyiz. Bu arada bugün yine birlikteliğimizin son saatinde bir kralcımıza 4 kişilik Vialand davetiyesi hediyemiz olacak. Bence takipte kalın, dinlemeye devam edin. Hem keyifli, şahane şarkıların tadını çıkartın, hem de inşallah kazanmanın ayrıcalığını ve mutluluğunu Kral FM'de yaşayın.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim elbette ki her filmin sonu sarılan, kucaklaşan, sevgiyle birbirine tebessüm eden güzel bir sonla bitmeyebilir ama yine de hani düşmanın bile mertini versin Allah denir ya, yollar ayrılsa bile yine arada yaşanmışlığın saygısını ve hatırasını mutlaka kollamak lazım. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Sivas'tan selamlar saygılar. Doğan Yüksel, aleyküm selam canım. Bütün yol şoförleri için, özel idare çalışanları için demiş, kolaylıklar diliyoruz. Ben İsmail Gürbüz, Tokyo Japonya'dan yazmış. Selamlar, kısmet olursa 2 hafta sonra memlekete geliyorum. Şarkıyı Kayseri Develi'deki aileme demişsin. Selamlarımızı gönderelim. Valla ben de birçok ülkeye gittim, birçok yerler gezdim ama Japonya, Tokyo'yu çok görmek istiyorum. Sevgili İbrahim Elden ile bu konuda da planlarımız oldu geçenlerde ama inşallah ya nasip diyelim. Mili abicim Beylikdüzü'nden Nur Ben şarkı bütün tekstil çalışanlarına en iyi kalpli kız Rima'ya gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Mili oğlum ben seni çok seven Adana'dan Mustafa Büyük Kartal amcan. Benim oğlum Şükrü Büyük Kartal Adana cezaevinde yatıyor. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyoruz. Eşim Necla ve gelinim Zeler için ve tüm kader mahkumları için demiş. Efendim elbette ki yapılan bir hatanın bir ömür boyu ya da ömürden en güzel birçok bölümü pişmanlıklar içerisinde yaşamak zorunda kalan bütün kader mahkumlarımıza Allah kurtarsın dileklerimizi iletelim. Onların yollarını gözleyen, gözleri yaşlı, yürekleri yaslı tüm ailelerine de Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu gece son yarı finalistler de belli oluyor. Gece 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından saatler 4'ü gösterdiğinde ise Arjantin-İsviçre mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Hakan Altun'un muhteşem şarkısı, arabesk müziğinin kraliçesi, sevgili Kibariye yorumuyla gerçekten efsane değil mi? Türkiye'de bir Kibariye gerçeği var. İnşallah sağlıkla hep var olsun, güzelliklerini biz de inşallah yaşayalım, hissedelim. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberinde son paylaştığım görselin altından mesajlara göz atmaya devam ediyoruz. Ankara Çankaya Bağcılar'dan Nursel Bektaş, ailenize ve sizlere selam olsun. Yusuf Orhan, aleykümselam Kıvırcık Ali, listemizde var, çalacağız inşallah. Adana'ya biz de selam edelim. Ayten Hanım teşekkür ediyoruz. Hacer Hanım çok teşekkür ediyoruz şahane güzel duygular için. Gizem Aydın Marmaris'ten Emre ve Gizem'den selamlar demiş. Hayatın anlamı sevmektir. Sevelim sevilelim şu fani dünyada. Sıkı sıkı sarılalım sevdiklerimize. Biz de hatırlatmış olalım demiş. Harika etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Malatya'ya sevgili Arkın Gürbaş'a biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Efendim, mesajlar maşallah yağmur gibi geliyor ama o efsane şarkılardan da mahrum kalmamak lazım. Arayı açmayalım. Safları sık tutalım. Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade. Özleyenler için, yol gözleyenler için, ah bir kavuşsam, sımsıkı sarılsam diyenler için. O halde kralın sesini açalım. Ebru Gündeş'le şahane şarkının hazzını, keyfini çıkartmaya devam edelim.

0: gibi esip geçirme.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

Eşimdir diye güzel bir söz var. Rahmetle saygıyla anıyoruz Baba Ferdi'yi. Muhteşem mirasını Deha Bilimler'in bu versiyonuyla, bu güzel yorumuyla da paylaşmış olduk kralcılarla. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor bakalım. Melih Antalya'dan selamlar, sevgiler demiş. Aleyküm selam efendim. Söğüt Marmaris'ten selamlar olsun diyen kıymetli dostlar. Aleyküm selam. Erciyes'ten sevgiler saygılar Melih kardeşim, kolay gelsin. Eski bir kralcıyım diyor. Hay hay, baş tacısınız. Bütün güzel yüreklere, kıymetli kralcılarımıza da selam olsun. Kral ailesi Bayraklı Belediyesi çöp kamyonu şoförlerinden İsmail Kütükçü şarkıyı Hamdi Önal abime hediye ediyorum. Tüm Bayraklı esnafına ve tabii ki halkına, çalışanlarına selamlar demiş. Aleyküm selam. Her zaman olduğu gibi yine kral şarkılar dinliyoruz. Sıradaki şarkı Konya Bozkır yolunda seyahat eden Söylemez ailesine armağan olsun demişler. Hayırlı yolculuklar. Sevgili Nazlı Can, çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Manisa Gölmara'dan Ali Yavuzer şarkıyı, sıradaki şarkıyı istiyoruz demiş. Peki. Antalya Kemer'den Selahattin Yıldız. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bütün mobilya imalatında çalışan meslektaşları için bir şarkı demiş. Hay hay diyelim. Efendim ilk saati nihayetlemek üzereyiz. 9.50 Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj attığımızdan, aynı zamanda Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin altına yorum yazan dostlarım da mesajlarını, isteklerini 12'ye kadar yerine getirmeye devam.

Ferhat Göçer dinlemek istiyoruz demişler. Yoğun bir şekilde biz de hay hay çalacağız. Sevgili Melih'in sevgi çemberi Karaman Ermenek M tipi A2 koğuşunda yatan eşim Aykut'a onu çok sevdiğimi söylersen bizleri mutlu edersin demiş. Meral Demirkaya Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim. Denizli Tavas dinlemede çalışıyorum, dükkandayım. Sevgiler, yayınlar Verdi Baba'dan bir şarkı. Mehmet Ali Büyük Karagöz, Batan Güneş'te tanırlar Melih demiş. Eyvallah kardeşim, biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Türkiye'nin dört bir yanında maşallah kıymetli dostlarımız güzellikler içerisinde krala kulak vermeye devam ediyorlar. Bu arada İstanbul'dan Derya, abi İstanbul'un her noktasında Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun reklamlarını görünce çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız demiş. Efendim sizler iyi ki varsınız ki Türkiye'nin en çok dinlenen bir numaralı radyosu Kral FM, Türkiye'nin en çok dinlenen iki numaralı radyosu kardeş radyomuz Kral Pop. Tercihleriniz bu başarının elbette ki şu an bu tasdiğinin müsebbibi. İyi ki varsınız, iyi ki cansınız. Her daim var olun inşallah. Teşekkür ediyoruz bütün Türkiye'ye, bütün kral yüreklere. Melih'in sevgi çemberinden selam olsun.

0: bazen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Maşallah maşallah. Eskilerin tadı ayrı. Eskilerin lezzeti ayrı. Gerçekten keyifli sevgili Sinan Özen. Babamın Şarkıları albümünden. Gerçekten muhteşem. Yolda bazen böyle canım sıkılıyor giderken. Özellikle bu şarkıyı açıp dinlemek beni acayip dinlendiriyor ve keyiflendiriyor. Selamun aleyküm. Avusturya'dan Mehmet Üstün yazmış. Aleyküm selam. Gurbetten çıktık yola geliyoruz. Yolda Kral FM her zaman yoldaşımız olmuştur. Siz de Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Tekirdağ Çorlu'dan Fatma'dan sevgi ve selamlar. Melih, Kral FM 30 yıldır büyük bir keyifle dinliyorum. Bugün mesaimin son günü. Şimdi 2 haftalık izle çıkıyorum. Birkaç saat sonra da canımdan çok sevdiğim oğlum Miraç Atay'a kavuşacağım inşallah. Tüm Kral ailesine selamlar demiş. Biz de Miraç Atay'a ve tabii evladına kavuşan tüm annelere, babalara ve anasına babasına kavuşan bütün evlatlara selam edelim. Milab İstanbul Arnavutköy Boluca'dan İbrahim Erol, Ferdi Baba'dan çalacağız elbet. Yayın başında çaldık, bir babalar resteli yaptık ama bir babalar resteli daha geliyor. Efsane şarkılarla, haberiniz olsun. Hasan Danimarka'dan Melih Bey günaydın. Sevgi çemberiniz kocaman bir gökkuşağı gibi. Eşim Asya ile sizleri dinliyoruz demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum, ben de selamlarımı iletiyorum. Ne yapalım, şöyle bir iki keyifli türkü dinleyelim.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: İsmim Saitcan, Avcılar Gümrük'te çalışıyorum. Kral FM dinlerken Kezban'ın anonsuna denk geldim. Otobüse geldim, şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür eder. Sıradaki şarkıyı eşim Ceren'e armağan ediyorum. Seni seviyorum canım eşim Ceren.
5: Merhaba, ben Nagihan Uzunçakmak. Hemşireyim. Nöbet çıkışı evime giderken Kral FM'de anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Ordu'da sanayide çalışan kardeşim Dursun Uzunçakmak'a armağan ediyorum. Ve tüm ordulara selam olsun.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Bakır'dan Necda Şarkıyoğlu, Muhammed Yusuf Çay ve Koğuş arkadaşlarına, Kuşadası Güzel Çamlıca'dan Hasan Akça şarkı çok sevdiğim birisine ve Güzel Çamlıcalılara gelsin. Saygılar diyen bir mesaj. İnşallah bizden de bir mukabele saygılar. Elazığ'dan Erol Gültekin, biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Kıymetli yeğenim, iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı günler. Gölcük'ten Terzi Feyzullah Kibar, tüm dinleyiciler için demiş. Peki efendim. Adana Mis'ten Gamze Aras, şarkı tüm sevdiklerime ve kralcılar armağan olsun. Sizleri çok severek dinliyoruz. İlaç gibi radyo gerçekten demişler. Şahanesiniz ya. Efendim, Adana'da ne sıcaktır şimdi ama tabii o sıcak İstanbul'daki sıcak gibi değil. Evet, sıcağın etkisini hissediyorsunuz ama yine buradaki gibi yılmışlık ya da baygınlık geçirme derecelerine evrilmiyorsunuz. O şalgamı içip bici bici yedikten sonra da oh, fıstık gibi oluyor insan gerçekten. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam edecek. Tabii özellikle gurbetçi dostlarımızın Sıla'ya doğru yolculukları olduğu bilgileri mesajlarında bizlere iletiliyor. Öncelikle onlara hayırlı yolculuklar dileyelim. İnşallah hayırlısıyla gelin, hayırlısıyla gidin. Güzelliklerle gönlünüzce bir tatil olsun dileklerimizi iletelim. Ama lütfen dikkat edelim diyerek de eklemeden geçmeyelim. 0532 703 92 00 Kral FM WhatsApp mesaj hattımız. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından da mesajlarını yazabilirler. Son saatimizde bir dostumuza Vialand'dan 4 kişilik davetiye takdim edeceğiz. Dikkatli dinlemeye devam edin. Kazanan siz olun.

0: sözlüğünü sunar. Dünya Kupası'nda en yüksek skorlu karşılaşma Avusturya ile İsviçre arasında gerçekleşti. 1954 yılında İsviçre'de oynanan maç 7-5'lik Avusturya galibiyetiyle sona erdi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

0: mısınız?
1: Eyvallah, her şeyi bilemeyiz tabii ki. Her şeyi bilemeyiz tabii ki ama tabii edindiğimiz tecrübeleri de kulağımıza küpe yapmayı ihmal etmeyelim. Çünkü parayla alınamayan çok çok çok çok çok ender şeylerdendir tecrübe. İnşallah edindiğiniz tecrübelerin bundan sonraki hayatınızda sizlere doğru yollar göstermesi dileğiyle. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Almanya'dan selam olsun. Güzel Türkiye İmparator'dan bir şarkı diyerek gelmiş mesaj. Az önce dinlettim. Bu arada sevgili kardeşim, bakalım sıradaki şarkı Kaymakçı'nın Delisi. Eşref Çakır'a demişsin ama Eşref'cim sen niye görülmüyorsun biliyor musun? O mesajları böyle her saniye her saniye arka arkaya yazdığın için her yazdığın mesaj seni bir geriye, her yazdığın mesaj seni en geriye götürmeye devam ettiği için göremiyoruz, haberin olsun. Selamünaleyküm Fransa Lyon'dan Osman, pardon, Orhan Tunç. Fransa'dan vatana yolculuk başladı, eşim Derya, iki kızım Elif ve Birgül. Ve kayınbaba ile yola çıktık demişsiniz. Yolunuz açık olsun efendim. İnşallah güzelliklerle gelin. Selamlar Melih'in sevgi çemberi. Bodrum Mumcular Bayır'dan kralı kırıldığı günden bugüne kadar dinliyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı demişsiniz ki babalar restlerini hazırladım. Şahane şarkılar gelecek. Saat 11 itibariyle yeni saatin startı Baba Ferdi'nin muhteşem yorumuyla başlayıp Orhan Gencebay ve Müslüm Baba şarkılarıyla devam edecek. 12'ye kadar da muhabbetimiz sürüyor. Saat 11-12 arası son saatimizde de ne yapıyoruz? Bir kralcımıza 4 kişilik Vialand giriş davetiyesi hediye ediyoruz. Dikkatli dinleyin. Nasıl kazanacağınızı az sonra sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun.

Bu arada kıymetli ağabeyim sevgili Ahmet Özyazı, namı diğer sevgili Pergel Ahmet, her zaman olduğu gibi yine kral başında bizleri dinliyor. Selamlarımızı göndermiş olalım sevgili Ahmet abime. Pergel Ahmet, selam olsun buradan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çay makinesi deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Denenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: istikbalde. İlaç gibi radyo. Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Bazen dibi görmeden zirveye ulaşılmaz der. İnsanlar, güçlü insanlar, zirveye gelmiş insanlar mutlaka hayatlarında bir dip görmüşlerdir ki oradan yeniden güç alıp zirveye sıçrama yapmak için. İnşallah bu hissiyatı yaşayan, bu durumlar içerisinde olan kimler var ise o yükselişi Rabbim tez vakit nasip etsin, her şey gönlünüzce olsun. 10.54 Türkiye saatleri ve Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu saati noktalamak üzereyiz. Son saatte dediğim gibi bir kralcımıza inşallah 4 kişilik VLAN davetiyesi takdim edeceğiz. Kıymetli dostlar, şu an İstanbul'dan Ankara'ya doğru seyir halindeler ki benim için çok kıymetli, çok güzel, çok değerli bir dost. Kıymetli bir kardeş, sevgili Gökhan Alveroğlu'na buradan selamlarımı gönderiyorum. Tabii ki uzun yıllar birlikte çalıştık. Kendisinin sahibi olduğu radyosunda da yayın yaptık. Çok keyifli, çok güzel anlarımız ve anılarımız oldu. Her şey için çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan Alveroğlu'na ve elbette ki en başta kardeşliği ve dostluğu adına. Sevgili İlhan İyicil'e, Serkan Keskin'e, Yunus Başkurt'a ve sevgili Gökhan'a tekrardan selam ettik. Hemen bir Ceylan yorumu paylaşalım. Yaz Bahçesi. Ceylan'ın 2026 yılında maşallahı var. Non-stop çalışmalara devam ediyor. Her gün bir şarkı, her gün güzel bir eser sevenleriyle buluşturuyor. Bu sene gerçekten Ceylan yılı oldu. Kendisine selamlarımızı iletelim. Şu dakikalarda radyosu başında bizlere kulak veren kıymetli bir kardeşim. Sevgili Arif'im Arif Antlı. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Her şey gönlünce olsun. Melih Bey, tavsiye üzerine Kral Radyosu'nu dinlemeye başladım. Her programı güzel, dinlediğim her şarkı da güzel. Abartısız söylüyorum. Radyomu bir tek ezan okunurken kapatıyorum. Radyosuz kesinlikle iş yapamıyorum. Bende böyle bir fanatiklik mevcut demiş Mersin'den. Sevgili John Taçı Yusuf Aktar'la selamlar demiş. Bir mukabele çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki böyle güzel yürekler, güzel dostlar, kıymetli kralcılar var. Her şey sizlerle güzel.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi büyük ilgi gördü. Kısa adı DOA olan sisteme ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını bildirdi. Kurum bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5. günde doğayla topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz dedi. Okyanuslar ısınıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. Sonsuz enerji yakın Çin'de üretilen yapay güneş reaktörü yaklaşık 100 milyon santigrat derece plazma sıcaklığına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sıcaklık güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın yaklaşık 6 katı. Uzmanlar kontrollü nükleer füzyonun başarıya ulaşması halinde dünyanın enerji üretiminde köklü bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor. Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma. Lübnanlı çevre gönüllüleri sıra dışı bir projeye imza attı. Plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı. Projeye çocuklar da destek verdi.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahil.
2: Baba Ferdi'yi saygıyla, rahmetle, özlemle anıyoruz. Alemin en kralı Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde. 11.06 oldu saatler. Artık son saat içerisine girdik ve ne yapıyoruz? Hemen bu saat içerisinde bir talihli kralcımıza 4 kişilik Vialand davetiyesi takdim edeceğiz demiştik ve elbette nasıl kazanacağınızı hemen kısaca arz edeyim dostlar. Hemen 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımıza Vialand yazıyorsunuz, adınızı soyadınızı yazarak bana ulaştırıyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım: 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan hemen Vialand yazıyorsunuz, adınızı soyadınızı ekleyerek bana ulaştırmaya başlıyorsunuz ve inşallah ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız gelen mesajlar içerisinde bir talihli dostumuzu belirleyecek ve 4 kişi olarak Vialand'da Kral FM misafir olarak inşallah eğlenceyi yaşayabilme imkanına kavuşacaklar. 12'ye kadar Kral FM'de muhabbetimiz devam ediyor. Babalar Restel'in güzel örnekleri için dostlarımıza söz vermiştik. Hemen ne yapalım? Orhan Gencebay şarkısıyla dostları baş başa bırakalım ama bu arada ne yapıyoruz? Tabii istekleriniz için, mesajlarınız için de Instagram kullanan dostlarımız Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından İsteklerini ve mesajlarını ulaştırmaya devam edebilirler. Sevgili Harun abi selamlarımı gönderir. Tabii şu an sesi açamayacağım. Sevgili Harun abime selamlarımı göndermiş olayım. Şu an Bayrampaşa'da zannediyorum. Bizleri dinliyor. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Harun abiye, sevgili Rıfat abiye, Bayrampaşa'daki tüm güzel dostlara her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Dileklerimizi iletelim. Evet, Babalar Restel'i başladı. Şahane şarkılarla 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
1: English Home farkı var.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
5: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Melih'in sevgi çemberi.

Şimdi bir Baba Müslüm şarkısı daha yakışır diye gelen mesajlar var. Hay hay diyelim efendim. Hay hay diyelim. Sizler için her şey güzel bence. Hemen dinletelim. Bu arada Müslüm Baba şarkısı isteklerinden biri de sevgili Kadir Çarpar. Güngören'den kıymetli dostum, sevgili kardeşim Kadir Çarpar'a, tüm ailesine, sevdiklerine selamlar ile armağan etmiş olalım. Bu arada sevgili Mehmet abi, Mehmet Yiğit, şu an Kırıkkale'de mağazada Merve, Tuana ve Tülay ile birlikte bizleri dinliyorlar. Kırıkkale'ye selam edelim. Merve, Tuana, Tülay ve sevgili Mehmet abim benim, Mehmet Yiğit, selamlarımı gönderiyorum. Her şey gönlünce olsun. Efendim ne yapıyoruz? Bugün bir talihli...

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi?

Özgür Alter'e çok teşekkür ediyoruz. Şahane yorumuyla renk kattı. Kıymetli Burhan Çaçan abimizi de saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Artık son demleri yaşamaya başladık. Bu arada Vialand davetiyesi için arkadaşlarımızın, kralcılarımızın mesajları gelmeye devam ediyor. Az sonra kıymetli dostlarım bugünkü talihli dostumuzu belirlemiş olacak. Melih kardeşim Sivas'tan Yorgancı Sami, eyvallah, selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Manisa'dan sevgili Nezih, İclal Yıldız'a, Muhittin Doğan'a, sevgili Ayla Okumuş hanımefendiye, Recep Bodur İskilip, biz de selamlarımızı gönderelim. Yağmur Damlası Baran, selam olsun sevgili kardeşim. Hamide Yaman'a, Yeliz Aydemir'e, sevgili dostlarımızın tamamına, sevgili Semih'cim çok teşekkürler. Ne mutlu eğer bir güzellik yaşatabilmişsek, bir güzellik katabilmişsek hafta sonunuza, ne mutlu bizlere efendim. Efendim Melih'in sevgi çemberinde dediğim gibi son demleri yaşıyoruz. Vialand talihlimiz az sonra arkadaşlarımız tarafından belirlenmiş olacak. Tabii bu esnada geriye kalan vakitte de sizler için seçmek istediğiniz şarkılar, sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz mesajlar için Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım postun altına yazabilirsiniz. Çünkü WhatsApp'tan şu an hala Vialand davetimiz için kralcılarımızın bize gönderdiği mesajların gerçekten çok ciddi bir yoğunluğu var. 0532 703 92 çim 0 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan Vialand yazıp adınızı soyadınızı ekliyorsunuz ve bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bakalım, ben de merak ettim. Bugün Kral FM'den 4 kişilik Vialand davetiyesini hangi kralcımız kazanacak? Az sonra cevabını hep birlikte öğreneceğiz.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Ah bu hayat, ah bu hayat. Efendim alemin en kralı kral efendim, İlihin sevgi çemberinde. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bir talihli dostumuza 4 kişilik VLAN davetiyesi takdim edeceğimizi söylemiştik. Mesajlar gerçekten ciddi oranda yoğun bir şekilde geldi. Herkese katılımından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, sonuçta bugün kazanan talihlimiz Bahar Duygu Aydın oldu. Kral FM'den 4 kişilik VLAN davetiyemizi kazanan talihlimiz Bahar Duygu Aydın oldu. Güle güle iyi günlerde gitsinler. İnşallah mutlu mesut bir şekilde doyasıya eğlensinler. Efendim benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Kendisine kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın sabah yine kahvaltı sofralarını hazırlayın. Sabah 09'da tekrar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alemi Kralı'ndan herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Mili, çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi, yine günde beraberiz dostlar. Ferdi abimize programımıza başladık. Bir de hediye çekimiz var. 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olmak istiyorsanız Kral FM'in etkinlik otobüsü, biliyorsunuz ki İstanbul'da, İstanbul'un neresinde hemen söyleyeceğim. Kadın dinleyicilerimiz, özellikle sizlere sesleniyorum. Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan ilk kadın dinleyicimize 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini anında takdim edeceğiz. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayın. Bugünün şifresi Burgazada. Bugünün şifresi Burgazada. Peki nerede Kral FM etkinlik otobüsü? Taksim Harbiye'de. Taksim Harbiye'de, Harbiye Askeri Müzesi önünde, otobüs duraklarının hemen yanında, Nişantaşı'nın yönünde sizleri beklemekte. Harbiye Askeri Müzesi önü, otobüs duraklarının yanında, Nişantaşı yönünde Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Taksim Harbiye yönünde bizi dinleyen, o yakınlarda bize kulak veren kadın dinleyenlerimizden bir dinleyicimiz inşallah 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olacak. Bakalım bugün şanslı dinleyeni kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atasun gözünde, gözler üstünde.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Mondihome mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: İsmim Sait Can, Avcılar Gümrük'te çalışıyorum. Kral FM dinlerken Kezban'ın anonsuna denk geldim. Otobüse geldim, şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür eder. Sıradaki şarkıyı eşim Ceren'e armağan ediyorum. Seni seviyorum canım eşim Ceren.
5: Merhaba, ben Nagihan Uzunçakmak. Hemşireyim. Nöbet çıkışı evime giderken Kral FM'de anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Ordu'da sanayide çalışan kardeşim Dursun Uzunçakmak'a armağan ediyorum. Ve tüm ordulara selam olsun.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan ilk kadın dinleyicimiz şu anda hediye çekini aldı. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve Abram Kübra'ya selamlar.

Evet, hediye çekimizi verdik. 0532 703 92 0 WhatsApp numaramızdan da göndermiş olduğunuz yoğun bir mesaj trafiği var. Şöyle selamlarınızı iletelim. Kadir Bayhan, sevgiler, selamlar. Ağrı Batnos ne tipi kapalı cezaevinde yatan çok değerli abim için, Bayhan için bir şarkı istiyorum demiş de zamanda. Kavuşmanızı diliyorum. Fethiye'den Sibel'cim, canımsın benim, güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Halbuki sürekli seni dinliyorum. Bugün mesaj göndermek içimden geldi demiş Osman Dikmen. Her zaman bekliyoruz. Yoklamada artık adında yazılmış bulunmakta, ona göre yani. Peki. Çanakkale'den Şerife Kemük, Eskişehir H tipi kapalı cezaevinde yatan eşim Erdinç Kemük için bir şarkı istiyorum harbi kız. Onu çok seviyorum. Çok özledim demiş. Hasret duvarı tez zamanda yıkılsın inşallah, tüm sevenler hasret kaldıklarına sevdiklerine kavuşsunlar. Eskişehir'e de yazalım reçetemizi.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam.

Balıkesir Akçay'dan sevgili Sedacığım selam olsun. Şu anda Bodrum'da çalışan seni dinleyen eşim Aslan için bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Eyvallah eniştemize de sevgiler. Harbi Kız çok güzel şarkılar çalıyorsun demiş. Almanya'dan Songül'üm. Eksik olma güzelim benim. Sparta'dan Gülten'cim seviliyorsun Harbi Bacı demiş. Eyvallah duygularımız karşılıklı. Kilis'ten Bekir Çeliktaş kardeşimiz de yoklamada yeni almış. Çalışırken seni dinliyorum Harbi Kız. Şarkıları dinlerken iş yapmak da ayrı bir keyif veriyor demiş. Sevgili Özlemcim kolay gelsin sana da armağan olsun bu şarkımız. Tüm ev hanımlarına da yazıyoruz reçetemizi.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 11 Temmuz Cumartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Yargıdan manşetlerle başlıyoruz. Hafta sonuna yeni bir operasyon haberiyle uyandık. Ankara Çankaya Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre hakkında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Şu ana dek kalan 9 kişi aranıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve atama dalgası devam ediyor. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları da görevden alındı. Giresun, İzmir ve Trabzon il başkanları kesin ihraç istemiyle disipline de sevk edildi. CHP'de daha önce de 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanıyla beraber bu sayı 43'e yükseldi. Yapılan atamalarla birlikte ise 30 ile yeni il başkanı geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya Ekrem İmamoğlu'nun savunma süresine ilişkin tartışma da soruldu.
2: 7 ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk. İzmir il başkanlığımızı yürütmüş ama son bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz. Örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var. Sayın İmamoğlu'nun savunmasını sadece belli bir süreyle sınırlandırmış olmasını doğru bulmuyoruz. Kendisi susma hakkını kullandı ama önümüzdeki günlerde yine bu savunmasını yapacaktır.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanık hakim karşısındaydı. 5 gün süren duruşmada ara karar çıktı. 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Tanju Özcan'ın da olduğu 4 kişinin tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy için 266 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da kurmay subayların mezuniyet törenine katıldı. Gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi vardı. Erdoğan, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz, iç kalemizi sağlam tutacağız dedi.
3: 2 gün önce NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Şu hususun da altına çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız.
1: Erdoğan programına diplomasi trafiğiyle devam etti. Vahdettin Köşkü'nde Lübnan Başbakanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'dan kendisine yönelik suikast planı iddiaları sonrası Tahran'a gözdağı verdi. Trump, suikast girişimi durumunda İran'a ateşlenmek üzere 1000 füzenin hazır bulunduğunu söyledi. İngiltere'de Andy Burnham başbakanlığı neredeyse garantiledi. Burnham bir milletvekilinin daha desteğini alırsa tek aday olacak. 20 Temmuz'da başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Burnham, İsrail'e yaptırımları arttırma vaadinde bulundu. Yurda dönelim, sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet. TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine bir uyarı geldi. Vergi borcu yapılandırmasından yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceği hatırlatıldı. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle en az 7 yıl hizmet veren ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erler kamuda istihdam edilecek. Askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. 15 Temmuz'da Başkent Ray, Marmaray, İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosu da ücretsiz hizmet verecek. Türk Edebiyatı'nın usta şairi Ahmet Telli 80 yaşında hayatını kaybetti. 8 Temmuz'da entübe edilen Ahmet Telli, yarın ikindi vaktinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Spor bülten öncesi bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Belçika'yı 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Fuente'nin öğrencileri yarı finalde Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda son yarı finalistler de bu gece oynanacak iki maçla belli olacak. Gece saat 12'de Norveç İngiltere ile, sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi Japonya etabının 3. maçında Japonya ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 13.20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece artıyor. İstanbul bugün açık 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa açık 32, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımı ile birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
7: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
8: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
9: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
10: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

gitsen bile hatıra yeter dedik Ferdi abimizin sevenleri. Birazcık daha radyomuzun sesini açabilir miyiz? Yine kalbimizi fethedecek bir başka reçetemiz daha var. Çanakkale Barremiş'ten Coşkun abicim selam olsun sana. Harbi kıza selam, damara devam demişler. Konya'dan programımızı takip eden sevgili Deniz kardeşim, sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı güzel bir gün olsun Harbi kız. Kulağımız sende, bana da bir şarkı çalar mısın demiş. Meryem Ülkü tabii ki seve seve. Ve son olarak da Kuşadası'ndan selamları gönderen Adem, Denizli'deki canım aşkım Fahriye'me bir şarkı istiyorum demiş. Eyvallah, bu şarkımızı o halde aşkını Fahriye'ye gönderiyoruz.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koydun.

Orhan abimizin aşka dair en güzel şarkılarından birini paylaştık. Yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Niğde'de bizleri dinleyen krallarımız var. Oğlum Ahmet, Alpay ve arkadaşları için bir şarkı çalar mısın harbi kız demiş. Meryem annemizin de ellerinden öpüyorum. Tez zamanda inşallah oğluna kavuşursun. Eşim Gökhan'la birlikte seni dinliyoruz harbi kız demiş Hilal'cim. Düğüne gidiyorlarmış. Münih'ten selamlarını göndermişler. Eyvallah Gökhan ve büyük kızım Elif için bir şarkı çalarsan çok sevinirim demiş sevgili Hilal'cim. Eyvallah, iyi eğlenceler diliyoruz size de. Harbi kız seni dinliyorum, şarkıların ilaç gibi demiş. Eski bir radyocuymuş kendisi de. Nevzat kardeşim, meslektaşım. Malkara esnafları için bir şarkı rica ediyorum harbi kız demiş. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Bursa İnegöl'den halk otobüsü şoförü olan Emir abicim, sana ve tüm yolcularına da bu güzel imparator yorumunu gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Şimdi Atosun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Radyo.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.

0: toz alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Aslında veda zamanı benden hemen sonra sevgili Melih sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Keyifli güzel bir yayın akışı sizlere bekliyor. Bir yerlere ayrılmayın. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeniz. Yeni haftayı da birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Harbi Kız'dan şarkıları devraldım. Önümüzdeki iki saatinize eşlik etmek üzere kulaklığımı kulağıma taktım sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 11 Temmuz 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. 16'ya dek en kral şarkılarla bulunduğunuz ortamlara misafir olacağım. Bugün yayınımızı açarken kral etkinlik otobüsümüz İstanbul'da Sarıyer'de şu anda. Özellikle bizi orada dinleyen kralcılarımıza seslenerek yayınımızı başlatalım. Hediye çeki vereceğim. Önce şifreyi söyleyeceğim, sonra konumu söyleyeceğim. Otobüsümüzün yanına ilk giden dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Telefonlarınızda Kral uygulamasının olması önemli sevgili kralcılar. Özellikle ona bakacak ekipteki arkadaşlarımız. Bunu belirtelim. Bugünkü şifremiz Aydos Ormanı. Evet, Aydos Ormanı bir kenara not edin. Şu anda otobüsümüz İstinye Caddesi minibüs duraklarının önünde, Bebek yönünde. O konuma gittiğinizde zaten otobüsümüzü göreceksiniz. Bir kez daha söyleyeyim. İstinye Caddesi minibüs durakları önünde, Bebek yönünde ilk gelecek olan kralcımızı bekliyor. Şimdiden katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar dileyerek yayınımıza başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

başlar. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Evet sevgili Anıl, duyuyor musun şu anda beni? İyi günlerde harca, hediye çekini. Harcadıkça da bizi hatırla. İnşallah hayatın boyunca şansın hep böyle yaver gider. Katılım gösteren tüm kralcılarımıza teşekkür ederiz. Otobüsümüz bugün Sarıyer'deydi, İstinye'deydi. Gün boyunca farklı konumlardan programcı arkadaşlarım sizlere buradan iletecekler. Hediye çeki dağıtmaya devam edeceğiz. Benim yayınımda Anıl kazandı. Şöyle bir sesini duyalım kralcımızın. Sonrasında şarkılarımızla, muhabbetimizle yolculuğumuza devam edelim.
1: Merhabalar, adım Anıl, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam.
2: Zirvenin tek sahibi, Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu gece son yarı finalistler de belli oluyor. Gece 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından saatler 4'ü gösterdiğinde ise Arjantin-İsviçre mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir cumartesi öğleden sonrası buluştuk kralcılarımızla. Yayınımızı açar açmaz sevgili Anıl'a hediye çekimizi verdik. Otobüsümüzün yanına ilk gelen kralcımız oldu. İyi günlerde harcasın. Dolaşmaya devam edeceğiz. Malatya'dan sevgili kralcımız Mehmet demiş ki, öncelikle hemşehrilerinden sana selam gönderiyorum Melis abla. Aleyküm selam sevgili kardeşim, teşekkür ederim. Malatya'ya ne zaman gelecek kral otobüsü demiş. Sabır diyelim Mehmet. Diyar diyar dolaşıyor, daha yazın bitmesine çok var. İstanbul'dan çıktıktan sonra çok güzel bir rota çizmiştir eminim kaptanımız, otobüsümüzün kaptanı ve ekip arkadaşlarımız. Yakında gelirler, duyururuz buradan size. Bütün katılım gösteren hangi il olursa olsun, gelip otobüsümüzü ziyaret eden arkadaşlarımızla sohbet eden, bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize yürekten teşekkür edelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi yavaş yavaş muhabbetimizi başlatalım. Hatırlatmalarımı yapayım. Kralcılarımız biliyorlar ama ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram'dan da okuyoruz mesajlarınızı. Bana orası daha kolay gelir derseniz eğer, arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay yazdığınızda karşınıza çıkacağım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım, ilk selamı Malatya'ya, baba toprağıma gönderdim. Hangi illere gideceğiz, hangi ülkelere gideceğiz bugün? Selam alacağız, selam vereceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel istikballe.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, Balıkesir'den Serpil'cim selamını aldım, teşekkür ederim. Yazılı olarak ilk önce birkaç satır yazıp göndermiş. Çok çok selam ediyorum Kral FM ailesi demiş. Sonrasında sesli mesaja dönmüş. Ama biz güvenlikten ötürü sesli mesajları açamıyoruz, dinleyemiyoruz. Biliyorum çoğunuza daha kolay geliyordur mutlaka sesli mesaj göndermek ama üşenmezseniz yazılı olarak iletişim kurmaya devam edersek çok daha sağlıklı olacak. Fakat selamını aldım, teşekkür ederim canım benim, sağ olasın. Balıkesir'e bizden de selam olsun. İstanbul'a geleyim oradan. Servis şoförümüz, kaptanımız İsmet abimiz dinliyor. Tüm servis şoförlerine Orhan Gencebay'dan "Ya Evde Yoksan" şarkısını çalabilir misin Elis kardeşim demiş. Çalabilir miyim İsmet abi? İkinci saatimizi bir açalım, ondan sonra duruma bakalım. Söz vermeyeyim ama en sevdiğim şarkılarından bir tanesini istedim. Nasip belki.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 11 Temmuz Cumartesi. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Hafta sonuna yeni bir operasyon haberiyle uyandık. Ankara Çankaya Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre hakkında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı şu ana dek, kalan 9 kişi aranıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve atama dalgası devam ediyor. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları da görevden alındı. Giresun, İzmir ve Trabzon il başkanları kesin ihraç istemiyle disipline de sevk edildi. CHP'de daha önce de 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanıyla beraber bu sayı 43'e yükseldi. Yapılan atamalarla birlikte ise 30 ile yeni il başkanı geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya Ekrem İmamoğlu'nun savunma süresine ilişkin tartışma da soruldu.
2: 7 ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk. İzmir il başkanlığımızı yürütmüş ama son bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz. Örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var. Sayın İmamoğlu'nun savunmasını sadece belli bir süreyle sınırlandırmış olmasını doğru bulmuyoruz. Kendisi susma hakkını kullandı ama önümüzdeki günlerde yine bu savunmasını yapacaktır.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanık hakim karşısındaydı. 5 gün süren duruşmada ara karar çıktı. 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Tanju Özcan'ın da olduğu 4 kişinin tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy için 266 yıla kadar hapis cezası istendi. Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinin ardından dikkatler bir yandan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili atılacak adımlarda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müttefikler arasında yaptırım olmasını istemeyiz, inşallah kısa sürede çözüme ulaşacağız dedi. TRT Haber'e konuşan Fidan, jet motoru alımıyla ilgili sorun olmadığını da ekledi. Amerikan-İran gerilimi hakkında da konuştu.
3: Müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi veya idari kararlar olmamalı. Bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adım atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz. Sayın Arakçı'yla bu konuyu çok uzun konuştum. Kendisi arayıp izah etme ihtiyacı da hissetti. Çünkü çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Dün itibariyle yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunun şeye bağlanması gerekiyor. Tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum.
1: Yurda dönelim. Sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet. TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine bir uyarı geldi. Vergi borcu yapılandırmasından yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceği hatırlatıldı. Yargıdan manşetlere uzanıyoruz. Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı yeni bir rapor ortaya çıktı. 37 yeni bebeğin daha doktorlar ve hemşirelerin yanlış uygulamalarına maruz kaldığı anlaşıldı. Aralarından 3'ünün de bu nedenle öldüğü belirtildi. 63 sanıklı davada aralarında elebaşı Fırat Sarı'nın da yer aldığı 10 kişi tutuklu yargılanıyor. Dün görülen davada mahkeme heyeti duruşmayı 13 Temmuz Pazartesi gününe erteledi. Kocaeli'de 4 kişi trafikte tartıştıkları bir sürücüyü sopalarla darp etti. Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi boşandığı eşinin evine gitti, çocuğunu ve eski eşini pompalı tüfekle öldürdü. Saldırgan ardından intihar etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla mesai yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var diyen bakan, mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler olacak dedi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle en az 7 yıl hizmet veren ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erler kamuda istihdam edilecek. Askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. 15 Temmuz'da Başkent Ray, Marmaray, İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosu da ücretsiz hizmet verecek. Spor bülten öncesi bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Belçika'yı 2-1 yendi ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Kupada son yarı finalistler de bu gece oynanacak iki maçla netleşecek. Gece 12'de Norveç İngiltere ile sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. Dünya Kupası'na erken veda eden Portekiz'de teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Avrupa ekibinin yeni çalıştırıcısı Jorge Jesus oldu. Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan oy birliğiyle görevine devam ediyor. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son günü sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara, Bursa ve Antalya az bulutlu 33, İzmir sıcak 36 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti.

Şöyle Kral Türküler'de ikinci saatimize giriş yapalım. Bir de Orhan Kaptanımızı selamlayalım. Muazzam bir manzara fotoğrafı göndermiş. Kaptan, nerelerdesin böyle? Hem yeşilin hem mavinin olduğu fotoğraf karesi sizce hangi ildir sevgili kralcılar? Şöyle Karadeniz dolaylarına gidin. Trabzon manzarası var karşımda. Fotoğraflı mesajları çok seviyorum. Hele ki böyle manzaraysa, ormana bakıyorsa, yeşilliği görüyorsa, denizin mavisi varsa bulunduğum yerde içim açılıyor. Orhan kaptanım demiş ki bütün şoför kardeşlerime benden bir şarkı armağan eder misin Melis kardeşim? İyi yayınlar diliyorum sana. Etmez miyim kaptan? Sen iste yeter ki. Güzel türkülerle başladık. Biraz böyle hani bulunduğunuz ortamlara hareket katmak niyetindeyim. Etraf çok rahatsız etmezsek bir parça da sesini açabilirsek eğer. Vallahi bizden iyisi yok.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı

0: Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: Eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kaybettim.

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksan.

Yanlış mı aklımda kaldı acaba? Muhabbet Sokağı numara 90. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Allah'ım ne güzel bir şarkıdır. 80'li yılların rüzgarını estirmeye başlıyoruz şu dakika itibariyle. Orhan Baba'nın sesini duyduysak bilirler ki kralcılarımız peşinden ya Ferdi Baba çalar ya Müslüm Baba çalar. O yüzden biz susacağız, ustalar konuşacak. Biraz da eskilere götüreceğim.

Yani işiniz gücünüz bu sıcaklarda dışarıdaysa eğer, sürekli trafikteyseniz daha çok sabıra ihtiyaç duyuyorsunuz. Kışın zemheri soğuklarında, yazın kavurucu sıcaklarda bu işleri yapmak hiç kolay değil. Allah kolaylık versin. Resital şarkılarımın hepsi senin için Ramazan. Yanında çalışan bütün arkadaşların için, operatör kralcılarımız için. Bir Ferdi Baba şarkısı hepimize ilaç gibi gelecek günün şu saatinde.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Belçika çeyrek final maçı geride kaldı. 2-1'lik skorla kazanan İspanya oldu ve yarı finalde Fransa'nın rakibi olmayı başardı İspanyollar. Belçika maçının belki bu kadar da zor olacağını düşünmemişlerdi. Ama teknik direktör De La Fuente her maçı en zor maç olarak değerlendirmeye devam ediyor. Belçika maçı da bunlardan bir tanesiydi. Galibiyet golünü atan, İspanya'yı yarı finale taşıyan isim Mikel Merino. Portekiz maçında olduğu gibi orada 85'te oyuna girip 96-1'de golü atmıştı. Dün 86'da oyuna girdi. 88'de golü attı. İkinci golü attıktan sonra, yedekten girip ikinci golü attıktan sonra aklıma 90 Dünya Kupası'nda İtalya'nın kahramanı Skilaç aklıma gelmişti. O da ilk maçta yedek başlayıp ardından turnuvayı gol kralıyla tamamlamıştı. Bakalım Merino o dönem Skilaç'ı İtalya'yı kupayı kazandıramamıştı ama 2026'da İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getirebilecek mi? Önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Rakip tabii ki Fransa olacak. Çok zorlu, yıldızlar topluluğu ama aynı şekilde takım oyunuyla da devam eden bir İspanya var. Fabian Ruiz, Rodri'nin yerine başlamıştı. Golü atmayı bildi. Yani İspanya takım halinde üretmeye, kazanmaya, kazandırmaya, savunmaya devam ediyor. Unai Simon 650 dakika sonra gol yedi. İspanya'nın turnuvadaki yediği ilk goldü bu aynı zamanda. Fransa-İspanya yarı finali Dallas'ta oynanacak ve ilk finalist belli oluyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: sohbet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

Sanma seni bundan sonra arayıp da soracağım. Büyük Yeminlerin şarkısı Azer Bülbül'ün en kral şarkılarından bir tanesidir. Sevenlerine armağan ederek yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Bazen hayat bu kadar büyük konuşmaya gelmiyor ama şarkılarda dinlerken çok güzel geliyor kulağa da. Yeminler ediyoruz, aramam sormam diyoruz, bir bakıyoruz. Zaman geçmiş, yıllar geçmiş, yine aynı numarayı tuşluyor buluyoruz kendimizi. Hayat işte. Büyük laflar etmemek lazım, değil mi sevgili kralcılar? Çok güzel bir şarkıyla vedamızı gerçekleştirelim. Yarın günlerden pazar, pazartesi günü akşam işten dönüşte yolda karşılaşacağız. Kral şarkılarımızı çalmaya başlayacağız. Hayatı paylaşacağız ucundan kıyısından. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza çalışırken eşlik edeceğiz. Yollardaki kaptanlarımıza, kilometreleri geride bırakırken eşlik edeceğiz. Biz hep buradayız. Siz yeter ki radyonuzu açın. Böylesine güzel şarkılara eşlik edin. Keyifli bir hafta sonu diliyorum sevdiklerinizle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi büyük ilgi gördü. Kısa adı DOA olan sisteme ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını bildirdi. Kurum, bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5. günde doğayla topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz, dedi. Okyanuslar ısınıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. Sonsuz enerji yakın Çin'de üretilen yapay güneş reaktörü yaklaşık 100 milyon santigrat derece plazma sıcaklığına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sıcaklık güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın yaklaşık 6 katı. Uzmanlar kontrollü nükleer füzyonun başarıya ulaşması halinde dünyanın enerji üretiminde köklü bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor. Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma. Lübnan'da çevre gönüllüleri sıra dışı bir projeye imza attı. Plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı. Projeye çocuklar da destek verdi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

Brexit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Anında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.
2: En kral 20. Kral 20.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numarada.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Vurulduysam Kalkarım şarkısıyla Cevher'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 18 numarada yerlerini alıyorlar.

20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzen.

Annemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

Geldik en Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

FM Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 14 numarada yerini alıyor.

Bu hafta listemizin 13 numarasına, geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahzun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. 26 Haziran'da yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver, Mahzun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahzun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver'le En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Söyle.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: yaşa. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

0: anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
6: En Kral 20.
7: Listemizin 11 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı ve Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numara. Belki

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
7: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
8: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
9: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
10: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
11: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
12: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
13: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
12: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
13: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
14: En Kral 20.
15: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.
16: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

0: seni. Haydi bunlara boş ver. Bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma. Unutma gülüm. Daima.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Al Ömrümü şarkısıyla Volkan Konağı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile zirveye emin adımlarla yükselmeye

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor. Efkan.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Kalkarım,
1: 19 numara.
3: Ben

0: 15 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 14 numara.
2: Belki üzülür yıpranırım. Dosta düşmana yaslanırım. Yapmadığım şey değil atlatırım.
0: 13 numara.
3: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 12 numara.

0: En Kral 20 10 numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: 9 numara. Sekiz numara.
1: Mamaş mıydı derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
0: Yedi numara.

En Kral 20. Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk bu hafta zirvenin sahibi oluyor.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu gece son yarı finalistler de belli oluyor. Gece 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından saatler 4'ü gösterdiğinde ise Arjantin-İsviçre mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. 18 bülteninde günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 11 Temmuz Srebrenica soykırımının 31. yılı. Acılar hala çok taze. Srebrenica'da da bugün soykırımın kurbanları törenlerle anılıyor. Bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kişi daha törenlerle toprağa verildi. Ve 31 yıl geçmesine rağmen 2000 kişinin de hala mezarı bulunamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Katliamın 31. yılında Srebrenica'da hayatını kaybedenleri andı. Ankara Çankaya Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre hakkında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 29'u şu ana dek gözaltına alındı. Kalan 7 kişi aranıyor. CHP Grup Başkanı Özel Çankaya Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonuna tepki gösterdi. Özel soruşturmanın gizli tanık beyanı üzerine başlatıldığını söyledi. Ankara'da yaşanan başsavcı değişimini hatırlattı. Sürecin siyasi olduğunu öne sürdü. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve atama dalgası da devam ediyor. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları da görevden alındı. Giresun, İzmir ve Trabzon il başkanları kesin ihraç istemiyle disipline de sevk edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasındaysa Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanık hakim karşısındaydı. 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında 266 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Elavri Meysacebeci ile ilgili uyuşturucu soruşturmasında da savcılığın istediği ceza belli oldu. İddianamede savcılık Saadettin Saran'la Elavri Meysacebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Başkanı Trump, İran'dan kendisine yönelik suikast planı iddiaları sonrası Tahran'a gözdağı verdi. Trump, suikast girişimi durumunda İran'a ateşlenmek üzere 1000 füzenin hazır bulunduğunu söyledi. İran eski lideri Ali Hamenei, Meşhed kentinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Oğlu ve İran'ın yeni lideri Müçteba Hamenei, cenaze ve defin töreniyle ilgili bir mesaj yayımladı. İntikam başlıklı mesajında, babasının ölümünden sorumlu kim varsa cezasını çekeceğini paylaştı. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerine yer verdi. İspanya'ya uzanıyoruz. Tarihinin belki de en ölümcül yangınlarından birine sahne oluyor. Endülüs'te çıkan orman yangınında çoğu yabancı uyruklu 12 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi hala kayıp. Yangın sürüyor. Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı yeni bir rapor paylaşıldı. 37 yeni bebeğin daha yanlış uygulamalara maruz kaldığı belirtildi. Aralarından 3 bebeğin de bu nedenle öldüğü belirtildi. 63 sanıklı davada aralarında elebaşı Fırat Sarı'nın da yer aldığı 10 kişi tutuklu yargılanıyor. Dün görülen davada mahkeme heyeti duruşmayı 13 Temmuz Pazartesi gününe erteledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Çiftçi, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var, mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler olacak dedi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme resmi gazetede. Düzenlemeyle en az 7 yıl hizmet verme ve 41 yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. Askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. LGS sonuçları açıklandı. Pazartesi günü de öğrenciler ve veliler için bu sefer tercih maratonu başlıyor. Sınav puanıyla öğrenci alacak okullarda toplam 198.899 kontenjan bulunuyor. Tercih süreci 27 Temmuz'a dek sürecek. Önce öğrenciler yerel yani ikamet adreslerine göre 5 tercih yapacak. İstemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 okul tercih yapabilecek. Aynı okul türündense en fazla 3 tercih hakkı var. Boş kalan kontenjanlar için bu yıl 2 nakil dönemi düzenlenecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü haftasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler ve törenler düzenlenmeye başladı. O etkinliklerden bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Darbe girişimine karşı koyarken hayatını kaybedenlerin yakınları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı astı. Bu arada 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Başkent ray, Marmaray, İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosu da ücretsiz olacak. Kapanışı bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Belçika'yı 2-1 yendi ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Kupada son yarı finalistler de bu gece oynanacak iki maçla netleşiyor. Gece saat 12'de Norveç İngiltere ile sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. Finalin sultanları Milletler Ligi 3. etabı 3. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Milliler maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde 11 maçta 8 galibiyete ulaştı. Wimbledon'da tek erkekler finali belli oldu. Novak Djokovic'i yenen Jannik Sinner'la Arthur Ferri'yi mağlup eden Alexander Zverev karşılaşacak. Tenisin en prestijli turnuvasının finali yarın saat 18'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
5: İlaç Gibi Radyo.

En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu hafta sonu seyrinde başlıyor. Takvim yaprakları 11 Temmuz 2026 Cumartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Ve tabii ki Srebrenica katliamının yıl dönümündeyiz. Yaşamını kaybeden tüm yurttaşlarımızın ruhu şad olsun diyelim. Mekanları cennet olsun diyelim. Anmış olalım efendim. Ve bu tip katliamlar yaşanmasın dünyamızda. Artık duymayalım diyoruz ama günümüz tarihinde bile hala yaşıyoruz değil mi? Savaşlar devam ediyor yakın coğrafyamızda da maalesef. Evet sevgili kralcılar, acısıyla tatlısıyla bir gün daha geride kalıyor. Günün akşam güneşi vakitleri yaklaşırken huzurlarınızdayız. Bugün Didim ilçemizden sesleniyoruz sizlere. Aydın'ın Didim ilçesindeyiz. Kralcılarımızla birlikte yolculuğumuzu bu güzel coğrafyadan gerçekleştireceğiz. Hepinize selam olsun diyelim. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

yıllara bir güne nasılsın kırkta? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ederken kralcılarımıza iletişim bilgilerimizi bir hatırlatma vaktidir. Hafta sonu seyrinde sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kral FM WhatsApp hattı 0532 700 392 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırma şansınız var. Hatta ilk mesajlar gelmiş bile, hemen vakit kaybetmeden şöyle dillendirelim. Kimler dinliyor? Selamlayalım o güzel yürekleri. Leyla Zeynep Hanım selam olsun diyelim. Recai Ayvaz abi iyi yayınlar demiş. Eşim ve çocuklarım Eslin ve Enes'e, onları çok seviyorum. Onlar benim yaşam mücadelem. Onlar olmadan hiçbir şeyin tadı, anlamı yok demiş mesajında. Mutluluğunuz yuvanızda daim olsun diyelim. Mehmet Ali kardeşim, abi hoş geldin. Deniz Tavas'tan selamlar, sevgiler, saygılar, iyi yayınlar demiş. Selam olsun diyelim. Evet, Aydın'ın neresi abi? Vallahi anlamadım diyor. Didim'deyim sevgili Mehmet Ali, Didim'deyiz. Sevgili yeğenleri de ziyarete geldik bir yandan. Yayınlarımızı da buradan gerçekleştireceğiz. Durdane Erdoğan, hoş geldin Maviş Kaptanım. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben küçük Şirin ailemle birlikte seni dinliyorum. Her daim söylüyorum. İyi ki Kral FM var, Kral ailesi. Biz gurbetçilerle birlikte. En azından gurbetin verdiği hüzün ve özlemin tesellisi oluyor. Eminim birbirinden güzel şarkılar bizi bekliyordur. Çünkü paylaştığım manzara çok güzeldi. Ben de çok özledim denizi. Hollanda'dan kocaman selamlar ve sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Dün gün batımını böyle bir deniz kenarından paylaşmıştım. Teşekkürler efendim. Yüreğinize sağlık. Daha iyilerini siz yaşayın. Allah bazen en güzel kapılarını açmak için kulunu dar kapılardan geçirir. Sabırla beklemek lazım. Hoş geldin sevgili kardeşim. Güzel akşamların olsun, keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar, seviyoruz seni. Allah'a emanet olacaksın diyor muhterem ablamız gönderdiği satırlarda. İlk mesajları böylelikle dinlendirmiş olduk. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le, yolculuğunuz, seyriniz hafta sonu seyrinde, hafta sonu yolculuğunda devam ediyor.

İlaç gibi radyo. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Güzel bir nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlayacağız. Merhabalar, selam Kral FM. Sıradaki şarkıyı İbrahim Çavuş, Tarık ve Dilaver Paşa'ya hediye etmek isterim. Teşekkürler demiş Melbourne'den, Avustralya'dan dinleyicimiz, selam olsun diyelim. Merhabalar, Düzce'den yazıyorum demiş Yeliz Yazgan. Kral FM'i çok seviyorum, sizleri çok seviyorum, bir şarkı istiyorum. Iğdır'daki biricik aşkım İbrahim Ayaz için istiyorum. Onu çok seviyorum demiş, eyvallah. Burada kim vardı? Abimi yayınlar. Bursa'dan Semih ben. Şarkılar Karacaoba köylülerine gelsin. Seviliyorsun abim. İyi ki varsınız kral diyor. Sizler de radyoları başındaki güzel yürekler. Sizler de iyi ki varsınız. Kaptan kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Senden rica etsem bir şarkı mümkünse diyor. Öncelikle sana gelsin ve Bayburt'tan Alim aileme, tüm kral çalışanlarına, kral ailesine armağan olsun demiş. Armağan edelim. Bayburt'a da selamlarımızla diyelim. Kaptan Şener'i yayınlar. Sivas'tan Murat Kurt. Diyaliz hastasıyım. Sıradaki şarkı benim gibi diyaliz hastalarına gelsin demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şifa dileyelim. Nerede varsa değil mi canlar? Evet, ilk mesajları yine çok güzel bir nostaljik şarkıyla tamamlayacağız. Alemin Kralı'nda hafta sonu seyrinde ikinci saatte yine birbirinden güzel şarkılar sizleri bekliyor. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Otopratik.
2: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son günü sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara, Bursa ve Antalya az bulutlu 33, İzmir sıcak 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik. Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: Kocamsız.
1: Şöyle güzel türküler, güzel ezgilerle ikinci saati açtık. Hoş geldiniz ikinci saate. Hafta sonu seyrinde Kaptan Şener'le birliktesiniz. Yollardaki canlar, şimdi biraz önce Didim'e gelirken inanılmaz bir yoğunluk vardı yine yollarda. Vallahi çok kalabalığız artık ya. Her yer çok kalabalık. Hepinize iyi yolculuklar olsun diyelim. Araçlarında bizleri dinleyen kralcılar. Ve mesaide olan güzel yürekler, iyi mesaileriniz olsun. Hafta sonu çalışan canlar, emekçi canlara selam olsun. Yine görevleri başındaki kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diyelim. İstirahatteki dostlara da sevdikleri, sevenleriyle geçirecekleri keyifli, güzel bir hafta sonu, iyi bir cumartesi akşamı ve güzel bir pazar günü olsun efendim. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
7: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
8: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
9: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimizde kimler bizleri dinliyor, kimler radyoları başında kralcılarımızın o güzel mesajlarını dillendirme vakti. Selamlar, saygılar, yıllardır kral dinleyicisinin yazmak yeri nasip oldu diyor. Konya'dan selamlar demiş. Osman Kara selamı olsun, hoş geldiniz diyelim. Sevgili Berkay'ım teşekkür ediyorum, Berkay Çakırmız haber spikerimiz. Evet, Serkan'a selamını ilettim. Sevgili kuzene onun da selamı var bu arada. Berkay'ım yüreğine sağlık. Motosikletiyle böyle bir Ege turu sırasında sevgili Berkay'ım yanıma uğramıştı, canım kardeşim. Beraber yaşadığım coğrafyada, çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm coğrafyada vakit geçirme şansımız olmuştu. Akrabalarla da böyle tanışma şansı oldu. Sevgili Berkay'ıma da teşekkür ediyorum. Selamlarımı ileteyim bütün haber merkezimize de. Kaptanım, nereye gitsem yanımdasın desem. Mutfaktasın şu an mesela. Bir şeyler yaparken seni dinlemek yorgunluğumu gideriyor. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler demiş. Tuğba Zaman selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz o zaman mutfaktaki bütün güzel yüreklere. Melike ablamız, Didim hoş geldin kralın prensi, güzel yayınlar, neşem bol olsun. Ben de dinliyorum ki havada bir güzellik var, neden ki diyor, meğerse ablasının mavişi gelmiş. Umuyorum ki Amfik Tiyatro'nun oralardasındır, konaklamaya uygun güzel bir yer demiş. Valla yeğene ziyarete gelince bırakmazlar yani, malumunuz, o yüzden yeğendeyiz diyelim. Evet, selamlar olsun, çok teşekkür ediyorum. Neşen sefan bol olsun, birazdan ben de o civarda olmayı düşünüyorum demiş. Buradan bir selam gönderelim, bir de fotoğraf karesi göndermiş. Melike ablamız yüreğinize sağlık. Valla bildiğim kadarıyla Didim merkez civarında bir yerlerdeyim yani. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener. Kolay gelsin, iyi yayınlar, selamlar olsun. Hayırlı hafta sonları dilerim demiş, hepimize güzel bir hafta sonu olsun. Emine Hanım Hollanda'dan, güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Güzel bir cumartesi akşamın olsun, 2 saat terapi olsun. Senin o güzel şarkılar ve türküler yüreğimizdeki hasreti, özlemi dindirsin. Sıcak bir Hollanda'dan kucak dolusu sevgiler. Dün sahilde çok güzel bir huzur vardı, tadını çıkar cennet Türkiye'min, seviliyorsun özgür ruh. Selamlar demiş, selam olsun Hollanda'mıza. Suna yine babacığına, İzmir'deki babacığına seslenmiş. Evet, bizler iyiyiz çok şükür baba, sen de iyisindir inşallah, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol notuyla. Nurhan Kazmacı, o da güne satırlarını ulaştırmış. Serin bir İzmir akşamından selamlar sevgiler diyor ve Tuncel Kurtiz ruhu şad olsun diyelim. Evet, namı diğer böyle dizideki karakterinden hatırlıyor herkes değil mi? Ramiz dayının sözleri. Nokta koyduysan bir kere çevirmeyeceksin onu virgüle. Ne soru kalmalı, ne de tek bir soru işareti geriye. Yen. Haddimiz olmadan sesini biraz anımsatmak istedim. Ne güzeldi değil mi ya? Hey de ruh şad olsun diyelim. Evet kaptanım, hoş geldin evimizin gülüsün. Kalbi güzel, cansın ya. Güzel bir hafta sonu gönlünce geçirmen dileklerimle. Sevgi kıymet bilmektir diyor, değer vermektir. Sıkılmadan dinlemektir, bıkmadan beklemektir. Beklenti değil, anlayış sahibi olmaktır. Duvar değil, köprüler kurmaktır. Paranın satın alınamayacağı şeyler paylaşmaktır. En zor şartlarda bile yolun her aşamasında yan yana, el ele olmaktır sevgi. Güzel yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Vallahi bu söylediklerinizi yapabilenlerin sayısı bilmiyorum. Ayten ablam ne kadar kaldı değil mi? Adana'ya selamlar olsun efendim. İkinci saatin yoklamaları alındı. Alemin kralında. Kaptan Şener'le hafta sonu seyri. Güzel şarkılarla devam ediyor.

İçine dert olacak. Hiçbir şey sorma işi. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep.

Ve sevgili kralcılar, geldik veda faslına. Bugünkü seyri tamamlayacağız. Şöyle kimler vardı bir bakalım listeye. Ece Hanım, Nilgün Güllüoğlu, Bircan Hanım, Fatma Vural. İstanbul'dan Fethiye Hanım var. Oğullarım Caner, Canberk, Nazmiye gelsin demişti. Onları çok seviyorum dedi. Fatma Hanım, Ankara Pursaklar'dan yazmıştı. Oğlum cezaevinde, onun için bir şarkı demişti. Aydın Buzkıran takipteydi. Babamla yoldayız, Sancaktepe'ye gitmeye çalışıyoruz demiş. İyi yolculuklarınız olsun. Simirden 2 ile mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ve Ayşe Tüzüner, sizlere de selamlarımızı iletelim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesajlarını ulaştıramadığım, okuyamadığım kralcılarımız affetsinler. Zaman bu kadar müsaade etti. Bir başka programda inşallah sizleri de selamlarız diyelim. Hepinize çok güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Ve yine sevdikleriniz, sevenlerinizle iyi haberler aldığınız, huzurda, keyifte güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi saatler 17'yi gösterdiğinde yine buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

Parça parça bir kalbi kim onarabilir yeniden? Bitmiş bir aşkın arzusunu ne dindirebilir? Sevgili değil, sevgili.

0: kaydır. Demedim söyle bu şerefsiz.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
4: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
5: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, adım Anıl, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun.
7: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve ablam Kübra'ya selamlar.
5: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
1: İlaç Gibi Radyo.

aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.
3: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır. Doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu? Göz kapakların düşene dek. Bütün gün boyu

0: Vaktimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeye gücü yeten, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende, her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor.
1: Taze çağında.
0: Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler, alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen 2. radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
3: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

aleme gelişimizi duyurduk bu güzel şarkılarla. Hemen ilk değerlendirmelerimizi de yapalım. Gelişimle birlikte mesajlarınız gelmeye başladı. Özellikle üçlük mesajlarına bakıyorum tabii. Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde Duygu Çalık, Çilem Karaağaç ve Sevil Yaratan'dan Sadık Şarkı denmiş. Eskişehir'den Ali Mert, bugün doğum günü olan değerli bağlama hocam Cemalettin Özen'e. Füze atsaydın bari diyor. At abi, Bursa Orhan Gazi'den Ali Ben, eşim Dilek ve balkonda dinliyoruz. Üçlük denmiş. Bunu da kayda aldık. Eyvallah. Denizli'den Süleyman, eşi Fatma ve çocukları Elif ve Yağmur'a.

ise uzakta olan arkadaşıma demiş. Gebze'den bir sen. Eyvallah. Tekirdağ Saray'dan Ufuk Öztun'a ailece mangaldayız. Seni dinliyoruz aileme denmiş. İlk saatin üçlüğünü talibim demiş. Bursa'dan Mert. Tuğba ağır göçene armağan etmiş. Ankara'dan Zeynep. Evimize neşe katıyorsun denmiş. Küpçük Orhan'a. Konya Ilgın'dan Nazlı Masum Kırmızı Gül'den. 50. yıldan İlhan. Eyvallah. Bilecik Bozüyük'ten Emine. Kızı eşi ve kendine. Üsküdar'dan Münise. Nil ve Azra.

0: Seni gördüm bir hoş oldum. Ne güzel söylemiş rahmetli Adnan abimiz. Üçlüğümüzü yapalım, ilk saatimiz az kaldı bitirmeye. İzmir Tire'den Ömer, Ömer Köroğlu hatta bekliyor, üçlüğünü onayladığım sevenlerimizden. Ömer iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atı abicim.
0: Nasılsın? Merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sağolsun, sen nasılsın abi?
0: Köy evinde eşin Ceylan, sevgili kardeşin Gökhan Ayrancı, eşi Tuğba ve çocuklarla dinlemedeyiz demişsin, doğru mu?
1: Aynen.
0: Maşallah, çok... aile saadeti.
1: Aile saadeti.
0: Ne güzel, daim olsun inşallah.
1: Sağolsun.
0: Üçlüğe talibiz, kabul edersen diyerek satırların mesajını tamamlamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Tüm dinleyenlere gelsin. Şu an babam dinliyor olabilir, ona gelsin Hikmet Turoğlu. Tüm sevdiklerimize gelsin. Şimdi üflük zamanı.
2: Ayaz işlemiş içime, üşümedim.

Uğur Işılak üçlü tamamladık. Seni düşününce İzmir Tire'den Ömer'in üçlüydü bu güzel şarkılar. Eskişehir'den Nermin ve Özcan çiftine selamlar. Sensiz günüm doğmuyor. Annem de selamlarını gönderiyor. Aklıma düşünce seni düşünün. Ufak bir sağlık problemi varmış galiba. Allah acı şifalar versin diyelim. Sağlık saat versin diyelim inşallah. Hem ona üzüm, hem de tüm hastalarımıza acı şifalar diliyoruz. Sensiz günüm doğmuyor. Samsun'dan Mustafa Tireboğlu amcaoğlu bu akşam bizi davet etti. Balkonda takılıyoruz. Engin Kılıç ve Onur Tireboğlu'ya. Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Mahir Tarişi, Okan Tektürk, Feyto Can Yiğit, Kadir Han Gürbüz, Kaan Öztürk. Bunlar armağan edilmiş şarkılarımız. Denizli Çivril'den Halı Sahacı Serdar Ertaş için denmiş.

0: ailesine, sevdiklerini Kral FM ailesine denmiş. Tokat'tan Eray, uzun yol kaptanlarına demiş. Mersin'den Nazım, Mustafa dayısına, annesine ve eşine. Silivri'den Erol, misafirleri Güvenç, Eda, Şehnaz için. Kızım Nisa Nora demiş, onu çok seviyorum demiş. Bir sevenimiz adını yazmamış. Bursa'dan Veys. Argınlı Ömer abimle, arkadaşımla Bardiye'deyiz, Arif Sam'dan denmiş.
1: Bu programda ürün yerli...
0: İstanbul'dan Metin Karaman. Ailesine ve bana, kendisine armağan etmiş. Bursa'dan dostlarım Fatih Özgür ve birisi için yazmış ama kim? Orhan galiba. Mapi ve Bedo'ya. Fatma 98'den beri dinliyorum demiş. Fatma üçlük hazırlamış eşi ve oğluna, tüm sevdiklerine.

Bursa'dan Çalı Nilüfer'den evimizin balkonda dinliyoruz demiş. Annemle birlikte diyor Nazım Hatıl ve Satı Hatıl. Ankara'dan Yusuf. Ailemle birlikte severek dinliyoruz demiş. Üçlük hazırlanmış galiba, eyvallah. Fransa'dan Güven. Selahattin Özdemir'den.

İzmir'den Ethem, Balıkesir Savaş Tepe'den Fatih Yılmaz, Cengiz Baba'dan sevdiği eşine. Mehmet Akif, aşkıma melisim ediyor. Bergama'dan Necati Di'den, Zonguldaklı Bacanak Ahmet Köktürk'e. Almanya'dan Saniye, tüm ailesine. Şoför.

0: yağıp nehirlerim taşarsa.
1: Ferdi Baba'nın bu unutulmaz yorumunun hemen ardından Güler Duman'dan bir güzel türkü dinleteyim ve bir de duyurum var, onu yapalım. Türkü seven dinleyenlerimiz 13 Temmuz Pazartesi günü, yani 2 gün sonra akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir organizasyona imza atacak Güler Duman ve Oğuz Aksaç. Türkü sevenleri unutulmaz bir gece yaşatacak. Duyurmuş olalım. 13 Temmuz Pazartesi akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Muhteşem bir organizasyon, konser sizi bekliyor. Güler Duman ve Oğuz Aksaç'tan.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, adım Anıl, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun.
2: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve ablam Kübra'ya selamlar.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Şanlıurfa'dan Adnan Portakal üçlük demiş. Bunu da kayda aldık. Eyvallah. Atay yine süpersin demiş. Bayrampaşa'dan Meryem, teşekkür ediyorum Meryem. Üsküdar'dan Beykoz'a doğru bisiklette seyir yapıyoruz. Son Ses Kral'da izliyor Davut. Hay maşallah. İyi spor olur ha. Ta Üsküdar'dan Beykoz'a. Boğaz havasıyla. Almanya'dan Şendoğan yeğenlerim Tuana ve Esrin'le. İstanbul Sancaktepe'den Yılmaz Ataç. Bingöllülere. Sıradaki şarkı Dünürlerim Aygün ve Silvia için diyor. Almanya'dan Köksal. Almanya'dan Umut Osman abisine.

geçenlerde söylemiştim. Üçlük için video çekip gönderebilirsiniz eğer. Bağlantı yapmak istemiyorsanız. Artık kaybedeceğim. Yasin şöylesi daha iyiyse diyerekten. Bugün bir sevenimizin üçlüğünü hazırladım ve videosu da hazır. Onu sesini dinleteceğim şimdi. Kendi yorumumu dinleteceğim. Ve ikinci saatimizin üçlüğünde yapmış olacağız arkadaşlar. Yani şimdi aramayla değil ama sevenimizin gönderdiği videoyla üçlüğü başlatacağım.

0: Ata baba hayırlı yayınlar. Finlandiya'dan Hüseyin, an itibarıyla bisikletle turdayım. Mola verdim. Şu anda şöyle bir manzarada. Martıların sesi, manzara süper. Rusya Finlandiya'yı bağlayan kanaldayız. Lapperanta Viipuri arası. Ama kapalı şu anda, zaten açık değil. Manzara süper. Güneş batmak üzere burada. Şu şekilde. Ata baba cansın. Seni seviyoruz. Üç üçlük yazacağım. Ablalardan kolay gelsin.
1: Muhabbeti, yorumu böyleydi Finlandiya'dan Hüseyin'in. Onun adına ben seslenmiş olayım. Bir de bunu söylemiş olsaydı daha güzel olacaktı. Unutmayın sizler. Bu seslenişi muhakkak yapın. Finlandiya'dan Hüseyin'in üçlüğü başladı ve şimdi üçlük zamanı.

Beni kaybettin artık. Üçlüğümüzün son şarkısıydı. Finlandiya'dan Hüseyin'in üçlüğünü tamamladık bu güzel şarkıyla arkadaşlar. Hemen yine mesajlara dönelim. Uşak Banaz'dan Hasan Köfteci tüm sevdiklerine armağan etmiş. Eyvallah. D4 koğuşunda yatan Mehmet Kılıç'a Müslüm Baba'dan denmiş. Tüm kader mahkumlarına da armağan edilmiş bir sevenimiz. Kahramanmaraş Elbistan'dan Mehmet Erdoğan. Ferdi Baba'dan diyor. Bayrampaşa'dan Yasemin, Güllü'den. İzmit'ten Mahmut, İzmir Şehir Hastanesi yoğun bakımda yatan annesi Meral Özdemir'e Allah acil şifalar versin diyelim. Sincan'da yatmakta olan oğlum Barış'a demiş annesi. İsveç Stockholm'dan Ahmet Kınalı. Azerbaycan'daki eşi Lamia'yı ailesine, çocuklarına Murat ve İnci'ye. Almanya'dan Murat. Çok saygıdeğer başkanım Semih Mert'e. Denizli'den Şentürk, eşi Aysun, kızı Serenay, Hollanda'da yaşayan kardeşleri Mehmet, Tuncay, yengesi Türkan'a, yeğenleri Oktay, Sibel, Büşra ve İsmail'e.

Kayseri Develi'den Ramazan ailemle dinliyorum demiş. İlknur Mustafa eşim için denmiş. Eyvallah. Kartal'dan Tülay. Kandıra Cezan'daki oğlu Mert'e. Gaziantep'ten Bekir Yılmaz 27AZ146. Verdi babadan. Ümit Bilir şu an Hollanda sahil kenarında son ses dinliyorum demiş. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan, gece çalışanlarına, kralcılara. Bursa'dan Melih, eşi Pelin ve oğlu Emir'e. Eskişehir'den Güler, Seyit Gazi'deki oğlu Ali Nail Kızılçay'a.

Çaycuma Ali Köyü'nden Görkem Taşçı bir şarkı rica etmiş. Mustafa Peker Ankara Polatlı'dan. İdellere ve Trabzonsporlulara. Sincanlar Reyhan, annesine ve babasına. Diyarbakır Çınar'dan Songül. Kayseri'den Mahmut Dağlı, Orhan Baba'dan. Fatsa'dan Hüseyin Kaya, tüm dostlara. Şanlıurfa'dan Mahmut kardeşime diyor. Zeynal Yıldırım, Adıyaman'dan Mersin'e gidiyoruz. Yolda dinliyoruz, Müslüm Baba'dan denmiş. Dört kafadar. Antalya'dan Emre Özkan, Ferdi Baba'dan. Çubuk'tan 06 Selçuk. Biricik sevgilisi Nura. Mersin Erdemli'den Hakkı tüm kralcılara. Sultanbeyli'nden Şenol Vedat. Tüm sevenlere. Karaman'dan Fikret. Cezendeki yeğeni Ahmet Sarış'a. Kahramanmaraş'tan Cafer Akpınar. Bahçede dinliyorum demiş. Eskişehir'den Fadime Esen. Eşi Uğur kızlarına ve Karaören köyüne.

Bursa Gürsu'dan Hilal'i şimdi dinliyoruz Gökhan Güney'den. Eşi Murat Özyurt ve çocuklar Ahmet Yeliz Elisa'ya. Adana Kozan'dan Gülizar. Yorgun dostlara, umudunu kesmiş yorgun dostlara. Kırşehir'den Seyhan, Sivas Cezayir'deki oğlu Ahmet için. Balıkesir'den Seval. İyi akşamlar demiş, keyifle dinledin belirtmiş, eyvallah. Ailece dinliyoruz terasta. İstanbul Kanarya'dan Tanju rastgele denmiş. Eyvallah. Avusturya'dan Kenan. Eşi Emine Taşkın'la dinlediğini belirtmiş balkonda. Şanlıurfa'dan Oktay ve Uğur.

Besniden Gönül Öztaş. Tüm müzik sevenlere demiş. Esma Sarı Yıldız ailesine.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizim.

Bursa Orhan Gazi Mahmudiye Köyü'nden sevgili Emin Gökbayrak. Metin Şentürk'ten Bırakma Beni istemiş. Az önce çaldım onu. Arif Sam'dan çaldım. Emin. Arkadaşlarla seni dinliyoruz. Bütün Mahmudiye Köyü'ne diyor. Selamlar olsun diyelim. Sevgili Emin başta olmak üzere. Tüm Mahmudiye Köyü'ne. Adana'dan Perihan, Diyarbakır'daki canım içi kız kardeşim Gülbahar'a denmiş. Bursa'dan Sabriye Bilben diye gelen mesaj. Zonguldak Çay Cuma'dan Tugay kardeşa hatıran yeter armağan edilmiş. Bursa'dan Birkan, eşi Ayşegül ve kızı Naza. Salına da, salına da gel. Haydi ya. Almanya Bielefeld'den çok sevdiğim eşime demiş, Murat'ıma demiş bir sevenimiz. Evren 8'den Hamza babanın yeri hayırlı işler denmiş. Eskişehir'den Mustafa, torunu Uras'a. Konya Bozkır'dan Leyla, kızlarına ve bizlere. İstanbul'dan Cavit Kaya, terasta dinliyoruz demiş. Bursa İnegöl'den kardeşim Seda Nur ile dinliyoruz diyor. Bekircan. Rasim Bulgaristan'dan selamlar demiş Rasim.

0: Mesajlarınızın maşallah var. Mesajlara ufak bir virgül koymak zorundayım. Çünkü zaman hızla ilerliyor. Bu saatin üçlüğünü de yapalım. Yine bir sevenimizi mutlu edelim. Şanlıurfa'dan Adnan Portakal hatta bekliyor. Adnan az önce mesajını okumuştum. Duydun mu?
1: Evet abi.
0: Eyvallah. Üçlüğünü kenara ayırdık. Baktım ve son üçlük sana kısmetmiş diyelim. Seni aradık ve ulaştık. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi.
0: Sağ olasın. Sıcak mı Urfa?
1: Evet, çok sıcak. Yani durulacak gibi değil.
0: Eyvah. İklimler değişti derken boş değilmiş değil mi bu laf?
1: Evet abi. Biraz geç geldi sıcaklar ama iyi geldi.
0: Sağlam geldi diyorsun. Peki. Evet. Neyse, serinleteceğiz şarkılarınla diyelim artık. Haydi Şahin yorumları başladı. Selamünaleyküm abi, Şanlıurfa'dan Adnan Portakal. Mümkünse üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler, söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi bu şarkılar eşime ve çocuklarıma gelsin. Bir de bütün Kral FM dinleyenlerine gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat, sen ne çabuk harcadın beni.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Sabah saatimizin üçlüğünü de tamamladık bu harika şarkıyla. Yine mesajlara dönelim, az bir zamanımız kaldı. Kocaeli'nden Trabzon'a Hüseyin dayıma ve anneanneme denmiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Ankara'dan Caner eşi ve çocuklarıyla dinlediğini belirtmiş. Sakarya Akyazı'dan selamlar demiş Tuğrul ve Emirhan kardeşime diyor. Hatice ve Halim Almanya'dan, Duisburg'dan. Hollanda'dan Murat Oğuz, hayat arkadaşı Vildan'a, onu çok seviyorum demiş. Aydın Timinciler'den Mehmet Sert, Makedonya'daki oğlu Nurican için. Urfalı Ömer, Hadimköy'deyim diyor. Kuzey Marmara otoyolunda çalışıyorum demiş.

0: Bilecik'ten yalçın eşi Remziye içindenmiş.
1: Kimse ayıramaz. Zincirleri kırıp gel.
0: Sakarya'dan Selçuk, Sakarya Karasu'daki Bahar'a.
1: Canı can.
0: Sevdiğim insana diyor.
1: Bir can iki sayılamaz.
0: Almanya Bielefeld'den Murat, eşi Songül'e.
1: Sevda dersen sevda bizde. Yürek dersen yürek bizde. Beraber son nefeste. Bir can iki sayılamaz. Bizi kimse...
0: Ankara'dan ayıramaz. Fatih.
1: Bizi kimse ayıramaz. Bizi...
0: Tüdanya'dan seneleri çalmıştık.

Cafer Kabakçı ve Ramazan Hakikat için. İznik'ten, Cüneyt'ten tüm kralcılara denmiş. Adana'dan Perihan. Düğün olacak Berfin Mehmet çiftine.

0: yollarda dinleyen herkese hayırlı yolculuklar dilemiş ve Trabzon'daki anneannesinin ellerinden öpmüş. Kayseri'den Özlem, Cengiz Kurtoğlu'ndan.
1: Neden masum bakıyor?
0: Adana'dan Feray eşime.
1: Sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama.
0: Kalkan'dan Zeytinciler.
1: Sen de bana aşık.
0: Şadiye.
1: Deliler gibi.
0: Huriye, Nuray, Fatma ve eşim Levent için denmiş. Gündüzden kayboldun demiş. Çok üzüldük demiş. Eyvallah. Beş evlerden Eyüp dostları Mustafa Demir ve Mustafa Topçuoğlu'na. Kuzey Kıbrıs'tan selamlar. Biricik eşim Nilüfer'e demiş bir sevenimiz.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Yine mesajlarınızın maşallahı vardı, yetiştiremediğimiz mesajlar oldu. Anlayış hoşgörünüze sığınarak ilgi alakanıza çok çok teşekkür ediyor ve her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah ve peygamberine itaat edin diyen, her şeye gücü yeten, Allah zengin, sizler fakirsiniz diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti. Atadan müzik ziyafeti.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçları, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.